0: Acaba ona bir yer akıllı da kalalım.
1: Şöyle bir kat dolaştırmışım şunu bu. Kat daha uzun.